ray avtar sardın sardın sardın fatun leje vay ray vay galvam vay leje vay aratay.